gözüm. Sana verdiğim bütün sözlerin bir bir arkasındayım. Dünya yıkılsa da, düzen bozulsa da, bütün herkes her gün başıma kalksa da, seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Dönemem sözümden.

Belki de yakandan, belki de yakandan düşmez acılar. Bilemem sevgilim, bilemem sevgilim benden bu kadar. Kalbine göm beni,

0: Listen.
1: Kral Türkiye için damar vakti.
2: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
3: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
1: Kral Türk.
4: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
1: Kral Türk.
6: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
8: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Yüreğinin çöllerine nehir oldum inanmadın. Saçlarının tellerine esir oldum inanmadın. Ben ki asi boy değmez, ben ki çılgın söz dinlemez. Senin için hem de kaç kez yaşlar döktüm inanmadın. İnanmadın ne yapayım? Sensizlikmiş senden payım. Allah mısın ki tapayım? Sevdim seni inanmadın. Öldüm sana inanmadın.

çökerken dağlar bana. Şimdi taşlar ağlar bana. Hayatımda bir tek sana yenik düştüm.

Burası, burası Kral Pop. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası, burası Kral Pop.

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz babası.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.

Çünkü tohum olmazsa dal da olmaz, yeşil de hayatta. Benimle ilgili varsa pişmanlıkların, bana ayıramadığın zamanlarla ilgili az biraz buruksan üzülme. Gör babam, aktı gitti geçti zaman. Seni tutuklamak isterdim kendini özlettiğin her andan, her aydan, her yıldan. Hüküm giysen çıkamazdın mahpustan. Yaksan, yıksan, gece gündüz tokat atsan ne olur? Her şeye rağmen gözümün önünde olsan, yaşandığını gör.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Kral Tur. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

İki yarıklar, iki polis, ellerim kelepçede, beni bul.

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk'teyim.
2: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.

seni sevmek var ya seni sevmek. Yüreğimi iki taş arasında ezmek gibi bir şey. Seni sevmek var ya seni sevmek. Yaşarken ölmek gibi bir şey. Seviyorum seni. Sevmez olaydım.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.
8: Kemal Yayında.
9: Merhaba arkadaşlar, ben Deniz Betül Işık. Tüm radyolara rest çektim. Ben rest radyo dinliyorum. Hoşçakalın.
8: İnadına damar, inadına arabesk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Podcast'i Kral Tur. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Tur.

0: Burası, burası.
1: Kral Türkiye için damar vakti.
2: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk diye.
3: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
4: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
1: Kral Türk.
5: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
1: Kral Türk.
7: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası.
1: Kral Türk.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Burası Kral Talk. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Talk.

gör. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldu. Sonum oldu. Eyvallah.

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk'teyim.
2: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz baba olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.

kader yüzüne güldü, ne de felek. Ne dostum oldu, ne de sırdaşım. Tutunacak dal sandım, sen de vefasız çıktın. Gözümü yaşlı, boynumu bükük bıraktım. Seni adam sandım, sözlerine inandım. Bundan sonra ne seni severim, ne de gözyaşımı dökerim. Ne sevgimi, ne de hakkımı helal ederim. Bu muydu sevgimin karşılığı? Buraya kadar mıydı vefasız ve vicdansız? Bak işte yolun sonundayız. Dilerim Allah'tan, senin de bahtın karanlık, koynunda beslediğin yılan, hayatın paramparça.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Kral Tur. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

Akşamı ve yine ıssız bir gecedeyim. Belli ki bu gecelerin sonu gelecek. Ya demir sürgülerin, mapusların, ranzaların bir köşesinde kalacağım. Ya da toprağın bir metre altında yer alacağım. Bundan sonra kimine ata, kimine gider. Bizdeki yürek hepsine yeter. Kralına yol vermişim, ecel olsa ne fark eder.

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk'ü.
2: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz babası.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Listen.
1: Kral Türkiye için damar vakti.
2: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
3: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
1: Kral Türk.
4: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
1: Kral Türk.
6: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
8: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası
1: Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Bahtın açık olsun, bütün özlediklerimi seni bulsun. Ne ilk temennim bu, ne son olacaktır.

Burası Kral Talk. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Talk.

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz babası.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası. Kral Türk.

0: Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

Yeter artık. Dön ne olursun. Rezil ettin beni el aleme. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde. Beni yeni sen tanı.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Kral Pop. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

Zoruma gider, zoruma gider. Dostum diye kandırdılar, sevdim diye aldattılar. Beni sırtımdan vurdular. Zoruma gider, zoruma gider.

aktı dizime. O yar bana selam salmış artık neyime. Bana selamlar değil kendisi lazım. O yar bana selam salmış artık neyime.

Seviyorsan beni bak şu yüzüme demiştim sana. Gerçeği saklama söyle yüzüme demiştim sana. Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Gelir misin benimle ölmeye? Belki zaman yetmez seni sen. Hazır mısın dertlerimi bölmeye? Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Olur ya bir gün düşersem içkiye, surat asmamana sarhoşsun diye. Varsa ihtiyacın şu an içmeye, benimle kafa çekeceksen sev demiştim sana. Bir gün kara toprak beni basar bağrına, gelir misin mezarımın başına? Damla damla gözyaşlar yanaklarımda, mezarıma gözyaşı dökeceksen sev demiştim sana.

aktı dizime. O yar bana selam salmış, artık neyim? Bana selamlar değil, kendisi lazım. O yar bana selam salmış, artık neyim? Bana selamlar değil, kendisi

Seviyorsan beni bak şu yüzüme demiştim sana. Gerçeği saklama söyle yüzüme demiştim sana. Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Gelir misin benimle ölmeye? Belki zaman yetme seni sevmeye. Hazır mısın dertlerimi bölmeye? Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Olur ya bir gün düşersem içkiye, surat asmamana sarhoşsun diye. Varsa ihtiyacın şu an içmeye, benimle kafa çekeceksen sev demiştim sana. Bir gün kara toprak beni basar bağrına, gelir misin mezarımın başına? Damla damla gözyaşlar yanaklarımda, mezarıma gözyaşı dökeceksen sev demiştim sana.

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz baba olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Kral Talk. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk'teyim.
2: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz baba olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası. Kral Türk.

Düşündükçe çılgına dönüyorum. Sana yabancı bir elin dokunuşunu. Hiç bekleme beni, teslim olmuyorum. Kendime ayırdım o son kurşunu. Kendime ayırdım o son kurşunu.

0: Listen.
1: Kral Türkiye için damar vakti.
2: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
3: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
1: Kral Türk.
4: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
1: Kral Türk.
6: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
8: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası
1: Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

hançer vururken karşımda hayali hala dururken sevgisiz çiçekler bile kururken unutup affedip dönsen olmaz mı? Sevgisiz çiçekler bile kururken unutup

0: Burası Kral Tur. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk.
0: Burası Kral Türk.

Son şarkılar çalar yüreğimde. Yıldızlar kayar, kaybolur gider. Gölgemde izi durur da neden, neden uzaktır bilinmez.

0: kendini. O kendini biliyor.
1: Kral Türkiye için damar vakti.
2: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
3: diyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
4: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
1: Kral Türk.
5: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
1: Kral Türk.
7: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
1: Burası Kral Türk.

bir daha beni arama, sorma, unut gitsin, her şey burada bitsin diye yazmışsın. Sonra her şeyini alıp kaybolmuşsun. Ama

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Altun, Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası
0: Kral Türk.

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk diye.
2: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz babası.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası. Kral Türk.

Bu şehrin bir ucunda, gecenin bir yarısında, kalmadık mı seninle bir evin bir odasında? Şeytan mı girdi kanına, açıldın, saçıldın? Giyin dedim üstüne, aklını mı kaçırdın? Bedenin değildi ki benim senden istediğim, seni mutlu etmekti sadece tek dileğim. Bazen düşünüyorum da, rüyamda görsem seni, bu haline şaşardım. İsteseydim seninle neler neler yaşardım. Yar ben seni koynuma, almadım da suç mu ettim? Sana kıyamadım gülüm, sen kendini kirlettin. Evet, benim gemimdi bu aşk denizinde batan, ama benim alnım açık, sen ettiğinden utan.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
3: Kral Türk.
4: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
3: Kral Türk.
6: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
8: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Kral Pop. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

gönül tahtıma kurulsa ne yazar, kurulmasam layık olmadığım gönül tahtıma kurulsa ne yazar.

Benden uzak olsun Ersin Murat'a. Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına. Kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne.

Jandar klarneti açar mısın biraz? Yıllar yılı sana hasret yaşadım. Rüyaları hayra yordum çıkmadı. Baktığım her gözde seni aradım. Hiçbiri bana sen gibi bakmadı. Öyle sevmiştim ki seni can gibi. Attın gittin kitapsız bir yalan gibi. İçimdesin, özümdesin tamam. Bin aşk yaşasam seni asla

Kaç kere kırıldım, kaç kere yıkıldım, yine de geri döndüm sana. Sözümden döndüm, kimimi de gördüm. Boşver, öylesi müstehak bana. Şeytanın kölesi oldum sayende, aşkından ölesi oldum sayende. Ya bu şehrin delisi oldum sayende. Öylesi müstehak bana. Artık aşk, artık aşk, meşk.

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası. Kral Türk.

Söyle neydi suçum? Sana ne yaptım? Seni sevmekle ben yolumdan saptım. Verdiğin dert ile belayı kaptım. Azrail'den önce gelemez miydin?

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

bugünlerde çok doluyum. Üstüme gelmeyin ben. Her şey üst üste geliyor. Aklıma girmeyin ben. Aklıma girmeyin ben. Az kaldı çıldıracağım. Belalara batacağım. Kur'an mahpuslarda yatacağım. Üstüme gelmeyin benim. Üstüme gelmeyin benim. Gelmeyin.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Kral Talk. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası. Kral Türk.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.

uzaklarda. Evim barkımdın benim, en son şarkımdın benim.

hadi git. Anılar sende kalsın, hadi git. Senin canın sağ olsun, hadi git.

0: Burası.
1: Kral Türkiye için damar vakti.
2: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
3: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
1: Kral Türk.
4: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
1: Kral Türk.
6: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
8: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası
1: Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Podcast'i Kral Tur. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

İnan bana, sensiz bir günüm mutlu geçmiyor. Bu kalp seninle yaşadı, seninle de ölmek istiyor. O bakışın, o gülüşün, bir de gözlerime bakıp seni deliler gibi seviyorum deyişin aklımdan hiç çıkmıyor.

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.

şimdi biraz bunu. Biraz da gözlerim yaşlı belki. Ama sana dair ne varsa yazıyor şu anda kalbim. Nereden sevdim diye bazen düşünüp bazen buruk oluyor içim ama hala söylüyorum. Keşke seni sevmeseydim.

çaresizdir. Hem zavallı hem sefildir. Talihsizdir, kadersizdir boynu bükükler. Talihsizdir, kadersizdir boynu bükükler.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

öyle bir, öyle bir dert verdin ki ölümü, ölümü çare sandım. Bölündü uykularım, korkularla uyandım. Öyle bir

Kral Tur. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

Artık günlerim günlerden uzun, gecelerim gecelerden yalnız. Seni sevdiğimden bu yana her acıyı tattım, her çileyi gördüm. Hayatın her zirvesine alıştım, yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum, acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şey vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kaybolan geleceğime ağladım, ağladım çocuklar gibi.

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz baba olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası. Kral Türk.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmayalım.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

duruyorum sessiz sedasız. Mazinin koynunda çok uzaklara dalıp gidiyorum sessiz sedasız.

Sen ateş paşası, ben elinde mum. Yangında kor olur denizdeki kum. Dayanmaz yüreğin gözlerini yum. Yanıp gidiyorum sessiz sedasız. Yanıp gidiyorum sessiz sedasız.

0: Kral Tur. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

hısralı, gülmedi talihim bahtım karalı. Kavgam var kaderle kanlı bıçaklı, vuracaksa vursun daha ne olsun.

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası. Kral Türk.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
3: Kral Türk.
4: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
3: Kral Türk.
6: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
8: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Burası Kral Tur. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz baba olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Burası, burası Kral Tur. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası, burası Kral Türk. Radyo Best.

0: Burası, burası.
1: Kral Türkiye için damar vakti.
2: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
3: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
4: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz babası.
1: Kral Türk.
5: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
1: Kral Türk.
7: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası.
1: Kral Türk.

Ellerini tutmadın mı? Gözlerine bakmadın mı? Defalarca sarılarak sabahlara dek uyumadık mı? Desene sevdiğim, yalan mıydı her şey? Sen yalan mıydın? Hayatın yalan mıydı? Yalanmış sevdiğim, sen yalansın. Hayatın yalan, hayatın yalan.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Vakti Kral Tur. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

dediğim bu kadar mı değişir insan, nereden bilirdim?

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz baba olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.

nöbetteyim sokaklarda. Gözlerim hep şafaklarda, sense benden uzaklarda. Bir gece bekçisi.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
3: Kral Türk.
4: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
3: Kral Türk.
6: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
8: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Kral Pop. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

Bir evet dersen bana, mutluluktan uçarım. Senden gelen kedere yüreğimi açarım. Dudağından ismini çağıran bir ses çıksın. Verdiğin zehri bile şerbet diye içerim. Seni görmediğim an verdiğim dert ölçülmez. Hiçbir haram yaram kapanmaz, gönlüm acımaz. Seni doğuran değil, seni yaratan bile içimdeki sevgiyi, aşkı, hasreti bilemez. Yeter, kırma gönlümü, duygumu artık anla. Bu sevda fırtınası geçer sanma zamanla. Vazgeçmek mümkün değil, geri dönmek imkansız. Senden kopamam canım efendim, kopamam.

Gözyaşıma takılıyor düğümler. Geleceksin sanıyorum sevgilim, hasta kalbim senin için inler. Güzelim ne oldu, ne diye kaçtın? Aramıza neden bu kadar suç girdi, neden? Ciğerime hançer sokup da saçtın. Yaramı sen sarıyorsun sevgilim, sen sarıyorsun.

0: Burası, burası.
1: Kral Türkiye için damar vakti.
2: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
3: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
4: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
1: Kral Türk.
5: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
1: Kral Türk.
7: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası.
1: Kral Türk.

zamansız vapurları uğurlayan bir mendil gibi, dilimde kırılan o zifiri şarkı ve hayırsız bir sevgiliden kalma mektuplar gibi, içimde közlenen hasretine alıştım artık. Sayende yalnızım iki gözüm, dertlerle beraber yatağa girip üremiş dertlerle uyanmalara alıştım ben de. Bir veda bu sesi uçursam diyorum, uzamış sakalım oynat, bize son yalan söylemeden hayat. Sen de gelme istersen, ağlarım ses verirsen, kalsak bir sen bir de ben, olamaz imkansızım.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
3: Kral Türk.
4: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
3: Kral Türk.
6: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
8: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk. Sen

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Kral Pop. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

meselesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candan ben bıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, umutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım.

Bir yırtık resminden başka neyin kaldı ki bana? Yazık inan çok yazık sana verdiğim aşka. Uğrunda yıllarım, gençliğim çürüdü. Şimdi anlıyorum ki yazık değmezmiş sana, değmezmiş sana.

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk diye.
2: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası. Kral Türk.